0: gönderelim.
1: Jimmy.
0: Please to bakako. Will you marry me?
1: Yes. Yes, John.
0: Selamat.